aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.

kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki

kadar gecelerce uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir talan, bir yerin.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.

0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonu toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ve İyi Parti'nin yanı sıra Eğitimsen ve Birleşik Kamu İş, özel sektör öğretmenlerinin TBMM Çankaya kapısı önünde uğradıkları polis müdahalesini eleştirerek komisyon toplantısını terk etti. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği mesleki çalışma seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz dedi. ABD Merkez Bankası politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısının ardından yapılan açıklamada politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, batı

Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangınlıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be şef?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin kara olur Kadir.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ve İyi Parti'nin yanı sıra Eğitimsen ve Birleşik Kamu İş, özel sektör öğretmenlerinin TBMM Çankaya Kapısı önünde uğradıkları polis müdahalesini eleştirerek komisyon toplantısını terk etti. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği mesleki çalışma seminerlerinin çevrimiçi yapılacağını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz dedi. ABD Merkez Bankası politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantısının ardından yapılan açıklamada politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ziyaretinde Türk basınına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fidan, NATO'nun içerisinde kabaca 3 grup var. ABD başlı başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup, bir de bunun dışında kalan ülkeler. Bunun dışında kalan ülkelerden tek başına görüş oluşturma, adeta bir kutup olma niteliği taşıyan ülke Türkiye dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İçişleri Bakanı Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 kişi yakalandı. 2112 kişi ise hududu geçemeden engellendi. Son bir hafta içerisinde ise 6 PKK'lı terörist teslim oldu. İçişleri Bakanlığı son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını ve 91'inin tutuklandığını duyurdu. ABD ve İran savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat muhtırasını elektronik olarak imzaladı ve anlaşma yürürlüğe girdi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı imzaladığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de mutabakat muhtırası metninin İran ve ABD başkanları tarafından imzalandığını bildirdi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu hoşça kal durağı. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyor.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Atıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izi, silinsin parmak izi.

çok denedim, bir türlü bırakamadım. Mağlup, zalim, batık bedel, ödeye ödeye.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz ifadeleri yer aldı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK toplantısında diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. İçişleri Bakanlığı son 5 günde siber suçlarla mücadele kapsamında 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını ve 91'inin tutuklandığını duyurdu. ABD ve İran savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat muhtırasını elektronik olarak imzaladı ve anlaşma yürürlüğe girdi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı imzaladığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay de mutabakat muhtırası metninin İran ve ABD başkanları tarafından imzalandığını bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik bekleniyor.
0: Haber.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangınlıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti denildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi gerekçe gösterilerek yapılan organize siber dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 19 Haziran Cuma günü açılışı yapılacak Halkalı metro hattında konuştu. Bakan Uraloğlu, yarın hizmete açacağımız Halkalı Arnavutköy kesimi ile 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk. Bu son kesimimiz 22 kilometre uzunluğunda olup 5 yeni istasyonu içermektedir diye konuştu. Şarkıcı Haluk Levent'in karşılıksız çek düzenlediği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi Levent'i iki ayrı çek nedeniyle toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezasına çarptırırken çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına karar verdi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve Siyonist rejimi yendik dedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk karşılaşmasında Belçika'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Gey'ini 82-71 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Polonya'dan Górnik Zabrze oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.356 lira 87 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş, sterlin 61 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 72 sent, bir bitcoin 64.164 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.421 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

0: Derdine çıktın zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: Do 95.5

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 18 Haziran 2026 günlerden Perşembe bugün, haftanın 4. gününde. En sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kağan Söğütlü mikrofon karşısındayım. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkıları yine 120 dakikaya yakın sizlerin kulaklarına ulaşacak.

Efendim 18 Haziran artık okulların kapanması için de geri sayım devam ediyor. Önümüzdeki hafta 26'sı itibariyle okullarda son ders zili de çalacak, hatırlatalım. Tüm öğrencilere, velilere şimdiden güzel bir yaz tatili dönemi diyelim. Karnelerde umarım beklenildiği gibi gelir, tüm emeklerin karşılığının alındığı bir karne dönemi olur. Efendim günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Onlara keyifli bir örnek daha. Sonrasında yeniden buradayız.

Haziran ayı ile birlikte Türkiye'nin birçok ilinde sıcaklıklar mevsim normallerine, bazı yerlerde de mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Efendim, tatil planı ya da hafta sonu planı yapanlara meteorolojiden uyarı var. Özellikle İstanbul'da havanın rengi değişiyor. Yeni bir sistemin etkili olacağı megakentte kuvvetli rüzgarlar hissediliyor. Yağışlar Marmara bölgesinin tamamında görülecek. Aynı zamanda Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur, Eskişehir, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde de sağanak yağış bekliyor. Yer yer meteoroloji hatırlatmış olalım. Hafta sonuna dikkat efendim. Yağışlı bir hafta sonu bekliyor bizleri. O yüzden tatil planı yapanlar için bir kez daha yenilemiş olalım.

Güne dair sevdiğiniz şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor. Günün en güzel renkleri bu ritimler işte, değil mi? 18 Haziran bugün, haftanın 4. günü değerli dinleyenler. Hafta sonuna adım adım ilerlediğimiz şu dakikalarda hatırlatmıştık hafta sonu.

Pek çok bölgede yağış beklentisi var. Hafta sonu planları yapılırken yaz geldi. Denizle taşlandıralım istiyorsanız eğer ki yağış haritasını göz önünde bulundurun Türkiye'nin diyelim. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Yaz aylarında sıcaklık yükseldiğinde birçok kişi daha kolay gerildiğini, küçük olaylara daha sert tepki verdiğini ve ya normalde bunu sorun etmeyeceği durumlara karşı daha tahammülsüz olduğunu fark ediyormuş. Bunun nedeni yalnızca bunaltıcı hava koşulları değil efendim. Yüksek sıcaklık vücudun çalışma düzeninden beynin duygu kontrol mekanizmalarına kadar birçok süreci etkileyebiliyor. Vücut sıcaklığını dengede tutmaya çalışırken daha fazla enerji harcıyor ve terleme, kalp ritmindeki değişimler ve sürekli serinleme çabası bedeni fiziksel bir stres durumuna sokabiliyor. Bu durumda kişinin kendini daha yorgun, huzursuz ve gergin hissetmesine neden olabiliyor.

Sıcak hava sinirli anları daha çok yükseltiyor dedik efendim. Peki neden? Sıcak hava beynin ruh hali ve davranışlarla ilişkili bazı sistemlerini etkileyebiliyormuş. Isının beyin kimyası üzerinde ciddi bir etkisi var. Sıcak havalarda uyku düzeni tabii ki de bozuluyor. Uykusuzluk da sinir seviyesini artıran durumlardan. Sürekli rahatsızlık da beyni yorabiliyor. Çünkü sıcak hava dalgalarında yaşanan fiziksel rahatsızlık kişinin duygusal dayanıklılığını da zorlayabiliyor. Sosyal hava, sıcak hava aynı zamanda sosyal gerilimi de artırabiliyor. Çünkü insanlar fiziksel olarak rahatsız hissettiklerinde sabır seviyeleri düşebiliyor. O yüzden sıcak havalarda sakin kalmaya özen gösterin diyelim.

Hanımlar beyler, sıcak havanın sinir sistemimiz üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetmiştik. Sıcak havada peki daha sakin kalmak mümkün mü? Yeterli su tüketmek, serin ortamlarda bulunmak, uyku düzenine dikkat etmek ve özellikle günün en sıcak saatlerinde aşırı fiziksel efordan kaçınmak sıcaklığın beden üzerindeki stresini azaltabiliyor. Sıcak havalarda yaşanan sinirlilik çoğu zaman yalnızca psikolojik bir durum değil, bedenin sıcaklığa verdiği fiziksel tepki, beynin stres sistemleri ve günlük yaşam koşulları birleşerek ruh halimizi etkileyebiliyor. Yani termometrede yükselen birkaç derece bazen insanın sabır eşiğinde de fark edilebilir bir değişim yaratabiliyormuş. Efendim, hiç sinirinizi bozmayın. Günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Keyifli bir müzik aramız daha var. Sonrasında yeniden buradayız.

Bu aralar gündemde emeklilere ÖTV'siz araç verilmesi var değerli dinleyenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bir kanun teklifi verildi bununla birlikte ama korkutan bir durum da var. Türkiye'de araç sayısı, trafikteki araç sayısı zaten epey bir yüksek ve 17 milyon emeklinin de bu haktan yararlanması durumunda şu an trafikte 34 milyon araç bulunuyor ve her yıl ortalama 1,2 milyon yeni araç satışı gerçekleşiyor. Eğer 17 milyon emeklinin tamamı 5 yılda bu haktan yararlanırsa her yıl fazladan 3,4 milyon araç trafiğe katılacak ve bu durum 57 milyon araca ulaşabilecek. Trafikte de zorlu bir süreç bizi bekleyebilir. Olumsuz diğer etkilerinden de konuşacağız. Ne durumda bu yasa tasarısı? Detayları paylaşacağız. Ayrılmayın.

Efendim, emekliler için ÖTV'si zanaat yasasından bahsetmiştik. Yasa güzel ama eğer olur da 5 yıl içinde tüm emekliler bu haktan yararlanırsa 57 milyonu geçecek Türkiye'deki araç sayısı dedik. Bununla da bitmiyor. Akaryakıt ve elektrik talebinin artması, otopark krizleri, şehir içi yolların kilitlenmesi, yedek parça tedarik sorunları ve cari açığın tırmanması gibi pek çok olumsuz senaryoda kapıda bunlarla ilgili düzenleme yapılması gerekiyor. Ayrıca piyasaya bir anda milyonlarca ucuz aracın girmesiyle ikinci el otomobil fiyatlarının sert düşeceği ve mevcut araç sahiplerinin ciddi bir servet kaybı yaşayacağı da ifade ediliyor. Anlaşılan o ki bu yasa emekliler için evet biraz faydalı olacak ama piyasaları alt üst edecek gibi gözüküyor.

Festivalde günün en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyenlerimize selamlar. Kırşehir'e çeviriyoruz şimdi rotamızı. Kırşehir'de unutulmaya yüz tutmuş kültürel kökleri yeniden yeşertmek ve genç nesillere aktarmak adına eşine az rastlanır bir teşvik kampanyası hayata geçirildi değerli dinleyenler. Kentte faaliyet gösteren bir vakıf tarafından hayata geçirilen bu dönemde yeni doğan bebeklerine şehrin iki büyük sembol isimlerinden birini yani ahi ya da neşet adını koyan aileler 4 çeyrek altınla ödüllendiriliyormuş. Hem kültürümüzü yaşatmak için hem de ailelere verilen bu destek için bir kez daha teşekkürler diyelim bize değil mi? Günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Yapay zeka hayatımızın her yerinde karşımıza çıkmaya devam ediyor değil mi? Hükümetler, devletler, bakanlıklar, herkes gündemine aldı aslında bu konuyu. Ve Milli Eğitim Bakanlığı da İngilizce öğrenimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye aldı efendim. Yapay zeka destekli Dilim isimli platform öğrencilerin kullanımına açılmış artık. Bakan Tekin, geçici koruma statüsü veya çalışma izniyle Türkiye'de bulunanların da platform üzerinden Türkçe öğrenebileceğini duyurdu.

Sevgili dinleyenler, festivali an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim günün devamında. Yarın yeniden tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Derdim belli, derman hani. Süleyman Şahin böyle söylüyor şarkıda olduğu gibi. Derdim belli, derman hani. Derdim belli, derman hani. Nerede kaldım Süleyman'ım? İki gözü de böyle söylüyor. Her iki tarafta birbirine aynı dertte, aynı kederde, aynı paydada.

Efendim devam ediyoruz. En güzel şarkıları sizler seçiyorsunuz. Söylediğim gibi yalnız bir saniyenizi rica ediyorum. Şu namus belasına özellikle Ömer Şahin'den namus belasını çalalım biz. Değil mi öyle? Bakalım rap olanını istemedin değil mi? Hacer kardeşim bir ona da sor. Hacer Taşlayan da duysun bunu. Yani namus belasının içinde rapli olan rapli olan da var da rapli olanı biraz sıkıntılı bulduğumuz için namus belasına Ömer Şahin'in şöyle bir çalışması var. Bakayım bir. Evet bu bence gayet güzel. Evet evet. Evet. İyi yayınlar abi, selamlar. Aslan bacılarım Dicle Pürşekli, Sultan Sonkur, Arzu Kaya, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu. Kurtköy'den inince köyün küskün itleri kardeş olurlarmış. Sözüm meclisten dışarı falan değil, tam ortasına. Gözü yetenin gözünün önündeyiz. Herkese bol şans. Aslan bacılarım varlığınız daim olsun. Ömer Şahin'den namus belası şarkısı armağan olsun. Hacer Taşdelen'den geldi. Bunu gönderiyorum namus belasına. Bir de repli olan var. Bunda sıkıntı yok. Öyle biliyorum. Sözlerini de bildiğim için içim rahat. İyi yayınlar abi, selamlar. Aslan bacılarım Dicle Pirşekli, Sultan Sonkur, Arzu Kaya, Dilek Türkoğlu, Ece Sucu. Kurtköy'den inince köyün küskün itleri kardeş olurlarmış. Sözüm meclisten dışarı falan değil, tam ortasına. Gözü yetenin gözünün önündeyiz. Herkese bol şans. Aslan bacıların varlığınız daim olsun. Ömer Şahin'den namus belası şarkısı armağan olsun. Hacer kardeşimden geldi, Hacer Taşdelen'den. Hacer Taşdelen'in isteği yayında. Ömer Şahin namus belasına.

Efendim devam ediyorum Samet Sungurlu'dan Aslan kardeşi Tolga Minkara'ya. Bugünler geçecek Aslan kardeşim. Sabretmek bizim sınavımız, dualarımız ve kalbimiz her an seninle. Aklın bizde kalmasın. Mahsun Kırmızıgül Kekom şarkısı armağan olsun. Samet Sungurlu'dan Aslan kardeşi Tolga Minkara'ya. Bugünler geçecek Aslan kardeşim. Sabretmek bizim sınavımız, dualarımız ve kalbimiz her an seninle. Aklın bizde kalmasın. Mahsun Kırmızıgül'den Kekom armağan olsun dedi. Samet Sungurlu Aslan kardeşi Tolga Minkara'ya bu güzel eseri armağan etti. Bugünler geçecek Aslan kardeşim, sabretmek bizim sınavımız dedi.

Samet Sungurlu'dan aslan kardeşi Tolga Minkara'ya, bugünler geçecek aslan kardeşim, sabretmek bizim sınavımız. Dualarımız ve kalbimiz her an seninle, aklın bizde kalmasın. Mahsun Kırmızıgül, Kekom şarkısı armağan olsun dediler, biz de gönderdik. Değerli kardeşlerimiz, Ankara'daki frekanslarımızı hala karıştıranlar var. Ankara'daki frekansımız artık ne oldu biliyorsunuz? Ankara'daki frekansımız artık 100.5, haberiniz olsun. Şöyle yapalım. Evet.

bir mesajımız daha var. İyi akşamlar, ben Samet Sungurlu. Tüm aslan kardeşlerim Erencan Bozkuş, Tolga Minkara, Emrah Bozkuş, Emrah Minkara, Orhan Nas, Doğan Can Demir, Akın Yıldız, Mehmet Necat Bağırsakçı, Şerafettin Sönmez, Ömer Aydın, Burak Mavuç'ta selam olsun. Sabretmek bizim sınavımız, dualarımız ve kalbimiz her an seninle. Aklınız bizde kalmasın. Samet Sungurlu tüm aslan kardeşlerine selamlarını gönderdi. Dualarımız ve kalbimiz her an seninle, aklınız bizde kalmasın dedi. Sabretmek bizim sınavımız diye de bitirdi. Samet Sungurlu'nun tüm aslan kardeşlerine selamı var. Erencan Bozkuş, Tolga Minkara, Emrah Bozkuş, Emrah Minkara, Orhan Nas, Doğan Can Demir, Akın Yıldız, Mehmet Necat Bağırsakçı, Şerafettin Sönmez, Ömer Aydın, Burak Macide selam olsun. Sabretmek bizim sınavımız, dualarımız ve kalbimiz her an seninle, aklınız bizde kalmasın dedi Samet Sungurlu kardeşimiz.

Volkan Çalışkan, Alperen Barışlı, Hasan Deniz, Kadir Arslan'dan Can abisi Ahmet Çalışkan'a, Fatih Karay'a, Kürşat Yaman'a bol bol selamlar Kartal de demiş. Aye merhaba canımın içi en içi. Merhaba canımın en içi, aklın kalmasın gelmeni seni dört gözle bekleyen, seni her şeyden çok seven bir kuzenin var. Kuzeninin bir tanesi Esra Böçgün'e gelsin, son olarak beni ara demiş kardeşimiz. Baki Mert abi selamünaleyküm, ben Baki Mert, buradan aslan abilerim Kaan Şanlı, namı diğer Cico'ya, Anıl Öç ağabeyime, Mert Yıldırım ağabeyime, Ahmet Furkan Demirhan ağabeyime, Murat Şanlı kardeşime, Eray resim dostuma, Emin Samet Değer'e ve beni tanıyan bütün kardeşlerime, abilerime selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarı esmez. Cesaretimizden şüphesi olan şansını denesin. İyi akşamlar. Baki Mert böyle dedi. Servan kardeşimin yine bomba mesajı düşmüş. Her gecenin bir sabahı. Servan Van'da yayın var, var. Bir kontrol edeyim. Servan Van'da bizi Ervanlar dinliyorlar mı? Bir aksaklık var. Hafta içi hafta sonu Van'da saat 11 ile 1 arası Van İlaç FM'de yayınımız halen var. Van İlaç FM ailemize de ve dinleyenlerine de selam olsun. Evet, şu an bir aksaklık yok. Van İlaç FM'de dinliyorsunuz. Erzincan Radyotek'te de bir sıkıntımız yok çok şükür. Emeği geçen bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Yayınlarımız bölgede yayında. Allah razı olsun. Recep kardeşim. Erzincan, Can sana da selam olsun. Recep'im,

Servan'ın bomba mesajı şöyle: her gecenin bir sabahı, her ayrılığın bir kavuşması vardır. Ervan abimin, Murat abim size kader ortaklarına, Turgay İnan, Mazlum Çali, İsmail İşli, Fevzi Yiğit, Doğan Kervan.

Şerif Sönmez, Umur Kervan, Berat Kervan, Fırat Kervan, Doğan Kervan'a selamlarını iletiyorum ve aleyküm selam kardeşim. Arkadaşlar, medyamesaj.com'a girdik, üye olduk ya, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk, süper. İlk sırada ne var? Mesaj. İkinci sırada şarkı türkü. Üçüncü sırada canlı yayın. Sonra bomba mesaj, bomba istek diye devam ediyor. Bomba mesajları iki defa okuyorum saat 21'den sonra. Bu bir. İki, bir ile 10 dakika içerisinde de yayın alıyoruz. Bomba mesaj, bomba istekleri. Bekletmiyoruz. Servan'ın bomba mesajı: her gecenin bir sabahı, her ayrılığın bir kavuşması var. Her gecenin bir sabahı, her ayrılığın bir kavuşması vardır. Ervan abimin, Murat abim size, kader ortaklarına, Turgay İnan, Mazlum Çali, İsmail İşli, Fevzi Yiğit, Doğan Kervan, Şerif Sönmez, Umur Kervan, Berat Kervan, Fırat Kervan, Doğan Kervan'a selamlarını iletiyorum dedi. Ve aleyküm selam Servan'ım, Ervan'a da selam olsun. Eylem Çakır: mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, gönlümüz hep yan yana, derdinin sabrına hayran. İki gözüm, güneşin bize sözü var, bizim için de doğacak, Allah'a emanetsin MÇ. Fatih Kara: iyi yayınlar, ben Fatih Kara, aslan kardeşim, can dostum Mehmet Ali Kerpiş'e selam olsun, abin her daim arkanda dik dur, bugünlerde geçecek elbet, bir gün aslanım dedi Fatih Kara.

İkra Tepe'den aslan kardeşi Tolga Minkara'ya selam ve hasretle. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapıların ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Unutmayın ki bizden ne gider ki? Seyit Yıldırım, ne bekliyorsun bacından? Yunus Kutlu'dan aslan abisi Tolga Minkara'ya, bugünlerde gelir geçer elbet aldırma aslan abim, özgür günlerde görüşmek dileğiyle mesajı geldi.

Vallahi çözüyorum. Seyit Yıldırım diye bir sanatçı, ben bilmiyordum. Herkes hakkını helal etsin. İkra kardeşimin isteği Seyit Yıldırım'dan ne bekliyorsun bacındanmış. Ben de sanki mesaj böyle anladım. Bir dedim bir bakayım ya, bazen böyle oluyor. Seyit Yıldırım ne bekliyorsun bacından. İkra Tepe'den Aslan kardeş Tolga Minkara'ya selam ve hasretler. İkra Tepe'den Aslan kardeş Tolga Minkara'ya selam ve hasretle. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazılar ise demir kapıların ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Unutmayın ki bizden de, bizden ne gider ki? Seyit Yıldırım ne bekliyorsun bacından armağan olsun. Ayrıca Yunus Kutlu'dan aslan abisi Tolga Minkara'ya bugünlerde gelir geçer elbet aldırma aslan abim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle mesajı geldi. Şarkı yayında. Seyit Yıldırım ne bekliyorsun bacından. İkra Tepe kardeşim aslan kardeşi Tolga Minkara'ya selam ve hasretle bu güzel eseri gönderdi.

Servan'ın bomba şarkı isteği de düştü. Van'da olan tüm kader mahkumlarına armağan etmek istiyorum. Emekçiden Ali Haydar. Servan kardeşim attı bombamı isteği. Van'da olan tüm kader mahkumlarına armağan etmek istiyorum. Emekçiden Ali Haydar. Emekçiden Ali Haydar isteği Servan kardeşimden geldi. Nereye? Van'a. Van'da olan bütün kader mahkumu kardeşlerine armağan olarak Servan'dan geliyor. Emekçi Ali Haydar. Servan selam.

0: Ali Haydar'ım, bir sel gibi coşar Ali Haydar'ım.
1: Emirhan Kaçar, abim Engin Kaçar, aslan kardeşlerim Şahin Demir, Doğukan Barbaros, Ulaş Bağış, Cem Karaca'dan Yolumuz Gurbete Düştü Armağan Olsun Abi, Emirhan Kaçar'ın panelinden abim Engin Kaçar, aslan kardeşlerim Şahin Demir, Doğukan Barbaros, Ulaş Bağış, Cem Karaca'dan Yolumuz Gurbete Düştü Armağan Olsun. Engin Kaçar kardeşim istedi, aslan kardeşleri Şahin Demir, Doğukan Barbaros, Ulaş Bağış, Cem Karaca'dan Yolumuz Gurbete Düştü Armağan Olsun. Emirhan Kaçar, Ankara.

0: kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Aslan abisi Samet Sungurlu ve aslan kardeşi Yunus Kutlu'dan Ferman Akdeniz Ya Sen Gel Ya Ben Geleyim parçası Tolga Minkara'ya ve Eren Bozkuş'a armağan olsun. Özgür günler yakındır. Umut bizden, sabır Allah'tan mesajıyla birlikte. Aslan abisi Samet Sungurlu ve aslan kardeşi Yunus Kutlu'dan Ferman Akdeniz Ya Sen Gel Ya Ben Geleyim parçası Tolga Minkara'ya ve Eren Bozkuş'a armağan olsun. Özgür günler yakındır. Umut bizden, sabır Allah'tan mesajıyla.
1: Yine sensiz, çaresiz kaldım.

Ya sen gel ya ben geleyim. Hayat sensiz çekilmez ki. Hasretinle yaşanmaz ki. Fırtınayla, yağmurlarla, denizlerden dalgalarla, nasıl geliyorsan durma gel.

yolculuk yapmadan, hasret bağrımı yakmadan, aklım başımdan çıkmadan gel. Sabrımın teli kopmadan, yanlış yollara sapmadan, ne olursun bir an önce gel, gel. Ya sen gel ya ben geleyim, hayat sensiz çekilmez ki, hasretinle yaşanmaz ki. Fırtınayla, yağmurlarla, denizlerden dalgalarla, nasıl geliyorsan durma gel, gel.

Artık sensiz tadım tuzum kalmadı. Hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Hayatın hiçbir yerine tutunamıyorum. Dünyaları verseler mutlu olamıyorum. Biliyor musun? Artık evimin yolunu bile şaşırdım. Nerede akşam, orada sabah ediyor. Kıyafetlerimi bile değiştirmiyorum. Duş bile almıyorum. Yani kısacası hayata daraldım istiyorum. Elimden hiç düşmüyor sigara. Kendime hiç bakmıyorum. İnan bana, çok dağıttım kendimi. Sen olmasan bir daha da toplayamam.

Biliyorum ki bu hasret sonsuza kadar sürmeyecek. Seni sağlıklı, güçlü ve güzel günlere kavuşacağımız zamana kadar sabırla bekliyorum. Kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Bir gün yine yan yana yürüyüp aynı gökyüzüne bakacağız. O güne kadar umudunu kaybetme. Seni çok seviyorum. Rabbinin kapısına sığınmaktan üşenme.

dedi Fatma Bayat sarışının rumuzuyla. Kadir Arslan abi yayınlar, ben Kadir Arslan, abim Fatih Kara ve can dostlarım Hasan Deniz, Alperen Varışlı, Furkan Yıldız'a çok çok selamlar. Kadir'im teşekkür ederim, Fatih Kara'ya bir daha selam olsun, Kadir Arslan ağa keza. Aye sen hiç üzülme, elbet bitecek bu dört duvar çok yakın zamanda. Musmutlu günler bizi bekliyor, amin. Canım kuzenim Esra Böçgün bir de beni ara dedi bir daha. Ya Esra Böçgün kuzenini bir arasana. İkinci mesajı atıyor Aye. Esra Böçgün arkadaşları bir söylesinler. Kuzenini Aye'yi bir arasın. Kadir Arslan abi yayınlar, abilerim Fatih Kara, Tan Doğan Kırkgözler, Orhan Kaya'ya çok selamlar dedi. İbrahim Efe Bozkuş, sıradaki şarkılar Yozgat'ta bulunan canımın canı olan abim Görkem Çetinkaya ve Kader Birliği yaptığı dostları Abdülkadir Denek, Selahattin Biçer ve Ankara'daki dostları Barış Kurt, Ersoy Ağırcan, Abdullah Tunçok ve Abdullah Kızmaz'a gelsin dediler.

Ayaz Ali Yapışkan, en güzel şarkılar Aslan Babam Bektaş Yapışkan'a, amcalarım Ali Gökçe'ye, Umut Yapışkan'a gelsin dedi. Volkan Çalışkan'dan Aslan abisi Ahmet Çalışkan'a selamlar. Özgür günlerde görüşmek üzere, iki gözüm mesajı geldi. Bu arada arkadaşlar, Van'da halen yayınımız var ama inşallah bir aksaklık olmaz, yayınlarımız devam eder. Van İlaç FM ile alakalı ufak tefek bazı aksaklıklarımız var. Onu çözmeye çalışıyoruz. İnşallah İlaç FM'imiz payidar kalacak. Van'da ve bölgede çok da dinlenilen bir radyo istasyonumuz. Sesimiz kısılmasın diye İlaç FM'in çok uğraşıyoruz. Ankara'da bir iki girişimimiz oldu. Görüşmelerimiz devam ediyor radyo televizyon üst kuruluyla. Biliyorsunuz biz de Ankara'da olunca, kardeşlerimizin bir aksaklığı olunca Taşra'da, Doğu'da, Güneydoğu'da, Murat İnce'de gidiyor tabii ki. Ricacı oluyoruz çözüm üretme noktasında. Van İlaç FM 6 yıldır çalıştığım istasyonum benim. Gerçekten çok içerikli, nitelikli programlar hazırlanıp sunuluyor. Gün içerisinde dinlediğiniz İlaç FM'de en güzel şarkılar sizler için sıralanıyor. Ve keyifli müzikler dinliyorsunuz biliyorum. Ve bölgede de çok dinlenen bir radyo İlaç FM. İnşallah sesimiz kısılmaz. Yani bizde radyo yönetimiyle falan benim aramda herhangi bir sıkıntı yok. Kardeşlerim benim. Buradan selam olsun. Dediğim gibi ufak tefek bazı bir iki aksaklık var. İnşallah çözeceğiz ya. İnşallah çözeceğiz. Dua edin. Van'da sesimiz devam etsin. Efendim devam ediyorum. Servan kardeşim. Öncesi bir mesaj daha var. Kemal Koruyucu, selamünaleyküm Aslan kardeşlerim. Kubilay Koruyucu ve Oğuzhan Kılıca, çok selamlar kardeşlerim. Elbet bir gün sizi seviyorum. Yanınızdaki dostlarınıza selam olsun. Kemal Koruyucu'dan geldi. Aslan kardeşleri Kubilay Koruyucu, Oğuzhan Kılıç, hepsine selamlarını gönderdi. Sizi seviyorum. Yanınızdaki dostlarınıza da selam olsun. Elbet bir gün dedi. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Servan diyor ki, buradan abim Ervan Yiğit'e, Turgay İnan'a, Mazlum Çali'ye, İsmail İşli'ye, Fevzi Yiğit'e, Doğan Kervan'a, Şerif Sönmez'e, Umur Kervan'a, Berat Kervan'a, Fırat Kervan'a, Doğan Kervan'a ve tüm kader mahkumu dostlarına selam olsun. Yine Servan'dan Van'da kader mahkumu olan Turgay İnan ağabeyime söylemek istiyorum. Yalnız değilsin, güçlü kal, selam olsun. Murat İnce'den gönül mahkumu da armağan olsun dedi Servan. Van'da olan Turgay İnan ağabeyine söylemek istiyorum dedi. Yalnız değilsin, güçlü kal, selam olsun, gönül mahkumu sizden gelsin dedi. Benden de isteyince böyle istekleri kardeşlerim, çok da mutlu oluyorum. Bir taraftan duygulanıyorum falan filan işte, yani öyle. Hadi bakalım, Servan'ın isteğini Turgay İnan ve arkadaşlarına armağan olarak gönderelim. Ben söylüyorum sevgili Naşe Göktürk'le beraber, gönül mahkumu aç radyonun sesini.

alanlara prangalanmış bir yüreğin esirisin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen.

0: durup durup ağlarım. Bağlasan da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme
1: sevmelerimden,
0: dağılmam gönül hücremde.
1: Allah Allah!
0: Aram kokulum, özledimse özledim.
1: Yalan soylum, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanatlıysam parmaklarımı. Çıkmaz yolum, sana ne, kime ne?
0: Delik deşik uykuların içinde
1: ve kan ter düşlerin içinde.
0: Ulan tükendimse tükendim,
1: geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin neyine? Görmek gözlerine pus olmuşken böyle. Murat İnce ölmüş kalmış.
0: Kalmışım. Sana ne, sana ne?
1: Hey! Elbistan ayakta. Halis Hançer ve ekibine selam olsun. Ciğerci kardeşler. Ciğerci kardeşler, Elbistan 46 sayfasını takip edin. Elbistan'dan, Halis Hançer'den çok selam var. Murat İnce kardeşime ve dinleyenlerine selam olsun diyor Halis Hançer, ciğerci kardeşler olarak. Selam olsun Halis Hançer'e, ciğerci kardeşler çalışanlarına, Elbistan'a, Maraş'a, Van'a, Antep'e, Adıyaman'a, Mardin'e selam olsun, Siirt'e, Malazgirt'e selam olsun, Kars'a, Bitlis'e selam olsun.
0: Bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın. Buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi, kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

0: ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iniltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm mahpusunda bin defa öldüm. Rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam namertim.
1: Hey!

Servan, Ervan. Van ayakta, Van ayakta. Elbistan ayakta. Selam olsun kardeşlerime. Hiç kesmiyorum. Hemen doğum gününü bağlıyorum. Şeref Tekay'ın isteği geliyor hemen. Ahmet Kaya'dan.

Klibin son sahnesinde düştüğüm bir yer var. Abi ne oynamışsın, ne oynaması. 3 vidanjör su döktüler üzerime. -4. Akçabat'ta Timuçin Bey konağında çekildi o son sahneler, o yağmurlu sahneler. Sağ olsun yönetmenim Murat Davulcu, 3 vidanjör su döktü kafamdan aşağı. Zatür oldum arkadaşlar. Kaşım, kirpiklerim böyle titriyor ve yere yıkıldım böyle. Yani rol mol değil yani. İnanılmaz donma tehlikesi geçirdik ve zatür oldum. TGRT FM'de çalışıyordum o dönem. Geldim yine yayına çıktım ama ben konuşamıyorum, yazıyorum. Ufuk Karcı Best FM'de çalışıyordu en son, nerede bilmiyorum Ufuk. Ondan sonra o benim söylediklerimi, yazdıklarımı söylüyordu. Bu klibi izlemenizi isterim, daha önce izlemediyseniz. Servan teşekkür ediyorum, ederim. Van'a bir kere daha selam olsun sana ve dostlara, Ervan'a, orada olan kardeşlere. Ve Ahmet Kaya geldi. Murat İnce gönül mahkumu, Murat İnce yaz gardiyan, Murat İnce yıktı benim hapishane, Murat İnce kader, Murat İnce çekil git, Murat İnce bize kalan, Murat İnce sevdim seni, Murat İnce yelkensiz gemi, Murat İnce adam, şey usta usta, Türkler geliyor, asil Türkiye'm. Ya bir bakın bir Murat İnce'ye be kardeşim ya. Şu eli uzun olan kardeşlerim, benim artık bu Türkiye'de meydanlarda sevenlerimle şiirlerimi haykıra haykıra söyleme vaktim geldi. Bakın yarın ölürüm. Ya adam iyiydi. Ölmeden önce biz şu şiirlerimizi meydanlarda okuyalım. Yüz binlere, milyonlara. Tarkan'da ne eksiğimiz var arkadaşlar ya? Allah aşkına ya. Şıkıdım şıkıdım demedik diye mi yani? Aslanlar gibi. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam namerdim dedim diye mi ya? Ya da çekil git artık düşlerimden. Bıkıp usanmadın mı benden? Dedim diye mi? Ya da zindan odalarda, binbir dualarda sevdim diye mi ya? Bir yangından kaçar gibi kaçardım kendimden. Gittiğim her yere gözlerin gelmeseydi eğer. Dedim diye mi? He? Ne diye ya? Ya neye bekletiyorsunuz bizi ya? Vallahi billahi bilmiyorum ki. Yemin ediyorum, yemin ediyorum. Benim hele şu son albümüm Asil Türkiye'm, Türkler geliyor. Ondan sonra özledim memleketimi, usta, Türkler ölmez oğlum. Şu eserlerim, yani şu anki konjonktürde, şu anki sistemde devlet büyüklerimin kulağına gitmiş olsaydı, eğer Murat İnce'nin Asil Türkiye'mini, Türkler geliyor, özledim memleketi eğer dinleselerdi, yemin ediyorum biz ilçe ilçe, köy köy, belde belde konser verirdik. Niye, neden, niçin onu söyleyeyim. Tam da devlet büyüklerimizin istediği eserleri yazmışım ben. Aslanlar gibi yapmışım hem de. Öyle böyle değil albümler ha. Soundları, müzik kalitesi dünya standartlarında. Dünya standartlarında. Yani bugün Tarkan nasıl bir müzik albümü çıkarttıysa biz de öyle bir albüm çıkarttık arkadaşlar. Yani az buz değil, hatta fazlası vardır. Canlı çalımları, şunlar bunlar. Marş yaptık ya, marş marş. Allah Allah, tek bir sesle Türkler, onu yaptık. Asil Türkiye'mi yaptık, özledim memleketimi yaptık. Birleştirici unsur olabilmek adına çok güzel şeyler yaptım ben. Benim alnım açık arkadaşlar. İnşallah bir gün fark ediliriz. 57. sene geride kalırken fark edilmeyi bekleyen bir Murat İnce. 9 albüm, 20 kitap. Ne diyeyim ki kardeş? Devam edelim biz. Söylenmeye gerek yok. Niye söyleniyorum biliyor musunuz? Belki el uzun bir kardeşim kulağına bu sözlerimiz düşer, diyor ki ya bu Murat abimiz, beni şöyle de zannediyorlar. Konser konser geziyor bu adam. Ve çok pahalıya çıkıyor sahneye. Öyle de zannettiler bir dönem.

Türkiye Polis Radyosu'nda 16 yıl çalışınca polis zannedip korkanlar oldu bizden. O da bir hem talih hem talihsizlik. Benim için şereftir. Mektebimdir Türkiye Polis Radyosu. 16 yıl kolay değil arkadaşlar. Her adamı 16 sene Türkiye Polis Radyosu'nun kapısının önünden bile geçirmezler. 16 sene gittim geldim ya. 16 sene ya. 2000-2016. Feyzullah Arslan, emniyet müdür. Emniyet müdürümüz, basın sözcümüz o dönem. Selam olsun, ellerinden öpüyorum emekli olduğu sevgili müdürüm. Çok emeği var bizde. Demem o ki, fakirin yüzü gülür mü be? Gülür, gülür, gülür. Yani birinin aklında kalırız. Ya böyle bir adam var Murat İnce ya. Ulan bu işin kitabını yazmış bu adam. Diksiyon kitabı yazmış. Devlette 5 sene öğretmenlik yapmış. Lisede öğretmenlik yaptım ya. Aydınlık Evler Anadolu Meslek İletişim Lisesi'nde ya, Ankara'da ya. Binlerce özel talebe yetiştirdim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda 5 yıl çalıştım. 16 yıl Türkiye Polisi, 2 yıl TGRT FM, 7 yıl Bengi Türk. Daha ne yapayım? Background olarak ne bekliyorsunuz? Ne olmasa Türkiye'nin en büyük radyoları, birisi Türkiye Polis Radyosu, birisi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Diğer şu anki bütün radyolarımız işgalci, yani pazarcı gibi ecrimsi ödüyorlar. Yani işgaliye ödüyorlar. Frekans taksiti olan iki istasyonumuz var. Birisi TRT, birisi Türkiye Polis Radyosu. Her ikisinde de çalıştım. Kıtalar arası yayın yaptım. Benim övünç kaynağım. 9 albüm yaptım, 20 kitap yazdım arkadaşlar. Daha 20-30 tane kitabım var, belki 20-30 tane albüm yapacak eserlerim var ama durduk. Niye? Üretemiyoruz. Neden? Kazanamıyoruz. İyi kazanırsan yatırım yaparsın. Şeref Tekay'ın isteğini gönderelim. Yine tabii o kardeşimizin aklında kalır, der ki dur şu Murat İnce'ye bir turne yaptıralım. Der mi der, bir Avrupa turnesi yapalım. Arkadaşlar ben sahnede tek başıma saatlerce, yani 4 saat sahnede kalabilecek kabiliyete sahip bir adamım. Şiiri sahnede tiyatro boyutunda oynamış bir insanım. Dünyada ilk defa 200-300 talebesiyle birlikte şiirin oratoryosunu yapmış bir adamım. Yani çok sesli şiir okumuşum. Ben mesela şiirin bir bölümünü okuyorum, bir bölümüne geliyoruz. Akan gözyaşlarımız dolu tanesi, yağmur damlası değil. 200 kişi aynı anda söylüyor bunu. Ve önde 40-50 tane müzik orkestram var. Çok sesli müzik, çok sesli şiir ve tiyatral ekibim, dans ekibim. Ve ben de şiiri sahnede oynayan bir adamım. Baktım bu işe başlamadan önce herkes mikrofona ağzını dayıyor davudi bir sesle. Ey gidi koca reis filan böyle, hani ben yapamadığım için değil. Dedim herkes bunu yapıyor ya, var olanlar. Biz başka bir şey yapalım. Oturdum çalıştım. Eğitim aldım. Şöyle böyle. Diksiyon eğitimiyle birlikte tiyatro eğitimi vesaire. Çıktım sahnede ben şiiri oynadım. Şiire anlam katmaya çalıştım. Şiire kıyafet giydirdim. Her şiirin bir hayvanı vardır arkadaşlar. Her şiirin bir rengi ve her şiirin bir armonisi vardır kendi içinde. Ben bunları sahneye taşıdım. Şiiri sahnede oynadım. Canlandırdım. Ya böyle yeteneği olan bir adam belki birinin aklında kalır da ya, bir Murat İnce'ye hele bir fırsat, bir Türkiye'ye bir geçsin bu adam ya ekibiyle beraber. Ama bize geldi mi ne oluyor? Ya abi orkestranda 8 kişi var. Evet abi. Ya bunu 2'ye 3'e düşürsek ne olur? Sahne fiyatı yüksek. Şöyle tek başına çıksan olur abi, tek başıma çıksın. Enstrümantal müzik, yani radyoda yaptığın gibi yapsan olur abi, yapalım. Bize hep böyle geldiler. Yani Semih Cenk gibi ben orkestramı alıp arkamda çıkamadım. Sevgili Uğur Işılak gibi 30-40 tane orkestramı alıp çıkamadım. Bu şans verilmedi. Verilse de öyle işte. Ha verilirse ne yaparız? Yer yerinden oynar, buna inanın ve güvenin. Bu manada çok güçlü, kuvvetli bir background'u olan Murat İnce'yi dinliyorsunuz yayında. Devam edelim. Ahmet Kaya doğum günü kutlu olsun. Biz işimizi yapalım değil mi abi? Az daha çok iş. Aslan oğlum Ahmet Tekaya, Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısını yolluyorum. Oğlum doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin. İçini ferah tut paşam. Şeref Tekay. Aslan oğlum Ahmet Tekaya, Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısını yolluyorum. Oğlum doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin. Amin. İçini ferah tut paşam. Ahmet Tekay, ab günün kutlu olsun can kardeş.

Muzaffer Çiçek'in Kader Birliği yaptığı dostlarına selamları var. Muhammed Ali Polat, Ferhat Altunsaray, Belirhan Akşor, Fatih Kara, Mete Çakmak, Hasan Hüseyin Yılmaz, Sarp Doğan, Eray Çetin, Taha Özkan ve Berat Karasakal'a selam olsun. Özgür yarınlarda görüşürüz. Muzaffer Çiçek'in Kader Birliği yaptığı dostlarına selamları var. Muhammed Ali Polat, Ferhat Altunsaray, Belirhan Akşor, Fatih Kara, Mete Çakmak, Hasan Hüseyin Yılmaz, Sarp Doğan, Eray Çetin, Taha Özkan ve Berat Karasakal'a selam olsun. Özgür yarınlarda görüşürüz mesajı geldi efendim. Yenidoğan'dan Hüseyin, Erzincan'da olan abilerim Umut Bozkurt, Kibar Hasan Karabudak, Emre Erayman, Ertan Bektaş, Eren Şahin, Ömer Relax ve dayım Serdar Yılmaz'a ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal. Yenidoğan'dan Hüseyin kardeşim istemiş Ankara Yenidoğan'dan, Erzincan'da olan abilerim Umut Bozkurt, Kibar Hasan Karabudak, Emre Erayman, Ertan Bektaş, Eren Şahin, Ömer Relax ve dayım Serdar Yılmaz'a ferman Akdeniz Yaralı Kartal armağan olsun.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesrenin sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar? Yedi sülalesine Sevsen'in okuma gibi yutanlar. Kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar. Eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onunla gözyaşları kurumuş.

Efendim devam ediyoruz. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Medyamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Halis Ançer, Ciğerci Kardeşler Elbistan selam olsun. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip et. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Ciğerci Kardeşler sabah 11.30 akşam 10 aralığında hizmet vermeye devam ediyor. İster alo de Elbistan ve civarında, ayağına kadar gelsin ciğer, ister giderek mekanda Ciğerci Kardeşler'e ciğerniye. Detaylar Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasında. Ciğerci Kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip et. Halis Ançer ve ekibine selam olsun. Ciğerci Kardeşler var olun. Ferhat Karakaya dedi ki abim Barış Kurt, dostlarım Yunus Emre, Tam Koç, İrfan Ünalan, Tony Montana, Orkun Karacaoğlan, Leo'ya selam olsun. Bu memlekette biz de varız. Yine Ferhat Karakaya, dostlarım Uğur Özbek, Ferhat Kılıç, Sedat Özlemiş, Bahattin Öcal, İbocan, Fırat Demirkol, Emircan Kaçar, Serhat Ur, Azat Bilici, Haydar Tatlıbal ve Kral Mario'ya selam olsun dedi Ferhat Karakaya kardeşimiz. Özge Tarkan kardeşim, Oğuzhan Patır'dan, Özge Tarkan panelinden gelen mesaj. Oğuzhan Patır'dan kader birliği yaptı ve can ciğer dostlarına selam olsun. Anıl Tarkan, Çeto Can, Faruk Ömer'e bize kuytu köşede söz verip fırtına çıkınca kaçanlar değil, şartlar ne olursa olsun yanımızda dik duran yürekler lazım mesajı geldi. Merve Kültepe, iyi yayınlar. Yunus Emre Kocakaya, abisi İbrahim Kocakaya, Enes Balöz, Orhan Batman, Tarık Kültepe, Mahmut Polat, Sedat Gınay, Serdar Ergin, Hasan Nadir Yılmaz, Caner Korkmaz, Mahir Tanşi, Kaan Öztürk, Emirhan Gürbüz, Berat Ulaş, Uzun Arma.

Man Alper Aydın, Murat Çalışkan sıradaki parçayı armağan etmek istiyorum. Lütfen dedi Merve Kültepe. Kemal Koruyucu, babalar selam olsun. Kubilay Koruyucu, baba ne yaptın? Kafan rahat olsun, dostlarına selam olsun. Oğuzhan Kılıç, seviyorsun, bugünlerde geçer. Aslanlarım sabır elbet dedi Kemal Koruyucu. Merve Kültepe, Yunus Emre Kocakaya, İbrahim Kocakaya, Enes Bağöz, Orhan Batman, Caner Korkmaz. Biz de gayrimeşrunun sarraflarındanız. Kim altın, kim teneke, kim gümüş iyi biliriz dedi. Servan abim, isteğin noktasında bir, şarkı panelinden gelmesi lazım. İki, isteğini bir daha çalamayacağım, haberin olsun. Çünkü şöyle bir hatırlatmama müsaade edin. Kozmopolit bir yapımız var. Çaldığımız şarkılar Türkçe olmak zorunda. Bu bir. İki, ideolojik olmaması gerekiyor. Servan, burası çok önemli. Hakkını helal et. İdeolojik olmaması gerekiyor. Argo sözcüklerden arındırılmış olması gerekiyor. Servan, Servan'dan yine Van'da olan dostlarına selam olsun. Bir şekilde çaldık. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Saadettin Can Köse'nin mesajları var. Onları toparlayıp hepsini bir yapacağım. Havva Varlık, ben Havva Varlık oğlum Halil İbrahim Varlık, seni çok seviyorum. Çok özledim. Sıradaki şarkı sana gelsin. Kuzum Allah'a emanet ol mesajı geldi. Volkan abi iyi yayınlar. Volkan Çalışkan'dan Aslan abim Ahmet Çalışkan'a selamlar. Doğum günün kutlu olsun. Ömrüne bereket. Sağlıklı yaşlar için, sağlıklı yaşlara, içini ferah tut. Özgür günlerde görüşürüz. Bir şarkı istemiş. Şarkıyı çalabilmem için Volkan, şarkı panelinden atman lazım. Şöyle medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesajı. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Bilgin olsun. Şarkı bölümünden yaparsan hemen gönderebilirim. Şimdi Emrah Arslan'dan kardeşlerine gelsin. Serkan Rençber, Oyha var. Şimdi Oyha var, Özgür Kaplan'la birlikte var. Bir de tek başına olan Havar var. Ben Oyha var deyince ilk kafadaki eseri yapalım. Bir sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Serkan Rençber, Oyha var. Özgür Kaplan, Serkan Rençber, Oyha var. Emrah Arslan'dan kardeşlerine geliyor. Serkan Rençber, Oyha var. Para her zaman değiştirir ama şeref hep aynı kişidedir. Yılmaz Kaymak, Alperen Aslan, Hüseyin Türksoy, Mahmut Güçlü, Hüseyin Efe Aktaş, Ozan Akarsu, Tamer Güçlü, Ali Giraç, Nihat Negizoğlu'na. Emrah Arslan'dan kardeşlerine gelsin. Serkan Rençber, Oyha var. Para her zaman değiştirir ama şeref hep aynı kişidedir mesajıyla birlikte devam ediyorum. Yılmaz Kaymak, Alperen Aslan, Hüseyin Türksoy, Mahmut Güçlü, Hüseyin Efe Aktaş, Ozan Akarsu, Tamer Güçlü, Ali Giraç, Nihat Negizoğlu'na gelsin bu güzel çalışma. Hadi bakalım.

Efendim devam ediyoruz. Çocukluk arkadaşım, kardeşim Recep Dinsoy'dan güzel haberler alıyoruz. Evladı Mesut Dinsoy'la alakalı. İyi, gözümüz aydın. Güzel haberler bunlar. Recep Dinsoy Ankara'da Karacören'de, sanayi sitesinde, Karacören sanayi sitesinde Dinsoy kaporta olarak hizmet vermeye devam ediyor. Güvenle gidebilirsiniz arkadaşlar. Karacören sanayi sitesine girin. Recep Dinsoy kaportacı, Dinsoy kaporta diye sorun. Herkes parmakla gösterecek. Kardeşime selam olsun. Recep Dinsoy'un evladı Mesut Dinsoy'a, kardeşim Mustafa'nın, Muhammed'in, Mesut Dinsoy'a çok selamları var. Çok özlemişler. Baba Recep Dinsoy yanaklarından öpüyor. Ben de gözlerinden öpüyorum Mesut Dinsoy yeğenimin. Selam olsun, gözümüz aydın diyelim. Güzel haberler alıyoruz. Çok şükür, çok şükür. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Hadi bakalım. Mesut Dinsoy selam olsun. Aç radyonun sesini. Mesut Dinsoy'un yüreğinden. Öncelikle bana bir selam gelmiş arkadaşlarının. Mesut Dinsoy'un bana selamları varmış. Ve aleyküm selam canlar. Bundan böyle inşallah güzel olur hayat sizler için. Mesut Dinsoy'un yüreğinden Eyüphan Bey Paşa armağan olarak geliyor. Arkadaşlarına, dostlarına, kader birliği yaptığı kardeşlerine, aynı sofrayı paylaştığı canlarına, Gogo Özpolat, Rıza Bahşi, Zekere Çakıroğlu, Mehmet Çağrı Yılmaz, Mustafa Ergün, Çağrı Kerpiç, Halil İbrahim Kavlak, Diyarbakırlı Musa, Mesut Dinsoy'un yüreğinden Gogo Özpolat, Rıza Bahşi, Zekere Çakıroğlu, Mehmet Çağrı Yılmaz, Mustafa Ergün, Çağrı Kerpiç, Halil İbrahim Kavlak, Diyarbakırlı Musa, Eyüphan Beypaşa, Mesut Dinsoy.

insanoğlu fazla zulüme kaçma. Haddin bildirirler bey paşa olsan. Enginleri gözet yüksekten uçma. İndirirler bir gün bey paşa olsan. Hak gönderir bir gün kalpsiz meleği. O anda dinlemez hiçbir dileği. Kolu yok yakasız beyaz gömleği. Giydirirler bir gün bey paşa olsan. Bey paşa olsan.

Efendim devam ediyoruz. Yıldız Silvi Hasretim Ben Sana. Saadettin Can Köse'den armağan olarak geldi. Ve aleyküm selam. Ben Saadettin Can Köse. Değerli büyüğüm aslan dayım Recep Aksoy'a selam olsun. Ellerinden öperim. Dayım bayrakta sancakta. Recep Aksoy herkes anlayacak. Dostlarım Doğukan Kılıç, Kıran, Namudiyar Hayat Cesurları Sever, Berşan Tunçel, Selo Can Sarı, Namudiyar Sarıların Selo, Kenan Kellesi Bütün, Halil Ağacan, 97 Efe, Hakan Doğan, Mustafa Davul, Atacan Sarıkaya, Kerem Akbil, Özcan İnanır, Tahir Ergül, Kadir Duman, Samet Uzunbacak, Ömer Büyük Kızmaz, Ali Tekmen, kardeşlerim Baran Aslan, Cesom, benim, Burak Kaleli, Kadir İlhan abilerim, Erkan Koçoğlu, Hüseyin Uzun, Haşim Gül, Sedat Murtaş, Aslan abim, Öztürk Balaban. Selam olsun bizim yanımızda hesap yapanlar günümüze baksın. Berşan'ıma, Doğukan'ım, selam sizlere. Selam olsun, çok özledim kardeşim dedi Saadettin Can Köse ve Yıldız Silbe'den Hasretim Ben Sana adlı bu şarkıyı.

Mazlum Cahilem ben, biz beş kardeşiz. Saadettin Can Köse, selamünaleyküm, ben Saadettin Can Köse. Çok yükseğe çıkmamam, çok yükseğe çıkamam. Bende yükseklik korkusu var. Kimseyi yarı yolda bırakamam. Bende alçaklık korkusu var. Dayıların dayısı Aslan dayım Recep Aksoy, Başkan İbrahim Şahin, Aslan kardeşim Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever, Can dostum Can Özüm, Berşan Tunçel, dostlarım Selo Can Starı, Starıların Selo, Kenan Kellesi Bütün, Osman Aslan Bayılan, Kılıçkıran, Halil Ağırcan, Atacan Sarıkaya, Mustafa Davun, 97 Efe Hakan Doğan, Mehmet Kızılay abilerim, Aslan abim, Özgür Işık, Erkan Koçoğlu, Seyit Emin Erdoğan, Haşim Gül, Sedat Murta'ya selam olsun. Bizim sözümüz elhamdülillah yere düşmez, Allah'a emanet olun canlar dedi Saadettin Can Köse ve ekledi ve aleyküm selam Saadettin Can Köse. Mazlum Cahilem ben bu parça Doğukan'ıma, Berşan'ıma, Selo'ma ve Ceso'ma, Buğra'ma, Kadir'ime gelsin dedi. Şarkıyı aldım başa gönderdim. Saadettin Can Köse'den Mazlum Cahilem ben Doğukan'ıma, Berşan'ıma, Selo'ma ve Ceso'ma, Buğra'ma, Kadir'ime gelsin dedi. Gönderdim. Hatta bir mesaj daha var Saadettin Can Köse'nin. Selamünaleyküm, ben Saadettin Can Köse. Dayım Recep Aksoy'a, kardeşlerim Doğukan Kılıçkıran, Berşan Tuncel'e, Hal Ağırcan'a, Osman Aslan'a, Kenan Kellesi Bütün'e, Ceson Baran'ıma selam olsun dedi.

Servan Turgay İnan ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarına selam olsun, geceleri güzel olsun, dualarımız sizlerle dedi. Servan bana selam gönderdi, Turgay İnan ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarına selam gönderdi, geceleri güzel olsun dedi. Murat İnce'den köylü kızı, Selçuk Köpçük armağan olsun. Turgay İnan selam olsun. Murat abim yeni bir şiirini ne zaman dinleriz? Aslında bahsettim geçenlerde, işte her şey ekonomiyle alakalı. Yatırım yapabilmemiz için iyi kazanıyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu albümleri zamanında yaptık, iş yaptığımız dönemlerdi, kazandığımız dönemlerdi. Ama şimdi bu müzik kaliteleri yakalayamıyoruz, hakkını helal et. İnşallah yaparız, yapmayacağımız anlamına gelmez. Yakın tarihlerde düetler yaptım, Yaz Gardiyan ve Yıktı Beni Mapushane gibi. Hatta bir tane daha var, Deniz Derin'le yaptığımız bir çalışma vardı, ismi aklıma gelmedi anlık. Servan istedi, Murat İnce köylü kızı, Selçuk Köpçük. Selçuk Köpçük'e armağan olsun, Turgay İnan'a selam olsun. Murat abim yeni bir şiirini ne zaman dinleriz mesajıyla Servan'dan. Murat İnce, benim söylediğim köylü kızı adlı bu eseri istedi kardeşimiz. Selçuk Köpçük'e özellikle armağan etti. Turgay İnan'a selamlarıyla birlikte. Aç radyonun sesini, Murat İnce köylü kızıyla geliyor. Servan'ın isteği Van'a gitti dostlarına.

Çarenim davardır, nahırdır. Kaderimi soracaksan derttir, rahat, kahırdır. Hani kara yazıda doğurmuş beni. Orak sallarken taşlı tarlaya, Turta nenem haberi yetiştirince babaya, lo demiş babam, gene mi kız? Tav, sankim ben demişem, illaki doğam değil zalimlerin kirletti ki dünyayı. Anlayacağın kara Ankara lastiği bilen, canımızdan kıymatlıdır. Geleceğimiz karadır, asavatlıdır. Hayallerimizi bohçalar atarız ses düğünü. Yalnız rüyalarda sokuluruk yarın koynunu. Çamaşır yürürken, davar sakarken, ekmek yaparken türküler söyleriz. Kuru soğanın, arpa ekmeğin kokusuna alışırız. Yar kokusu bilmeden. Yağmurlar doluşur gözlerimize, gülmesini öğrenmeden. Ellerimize batar gengelin dikeni, kanar kınalı parmaklarımız. Oy kurban, yüreğimiz ağlar, biz ağlarız. Acılar dile gelir, gözlerimiz ağlar, biz ağlarız. Kilimlerde ilmek ilmek dokunur umutlarımız. Nakışlar dile gelir, yeniden açılır kabuk bağlayan yaralarımız. Kanarız, orak sallarız tarlaya iki bütün. Derman kesilir dizlerimizde. Düvenlenince ekinler, sap samanlar rüzgara karşı gider. Uçuşur ömrümüz, ardı sıra karalar bağlarız. Oy kurban, sarı başaklar ağlar, biz ağlarız. Köylü kızıyam kurban, dağlıyam. Çökelek kofrem, lo yağlıyam. Taze ekmek, torpak, gübre kofrem. Boya yoktur dodağımda, kaşımda. Boncuklu çitik vardır, kırk örüklü başımda. Erken kocalık, yaşlanırız. Dünya görmemişik, lo. Gezinir dururuk köyün yaylasında, taşında. 60'ında gibiyiktir inan, ömrümüzün 16'lık yaşında. Ellerimiz nasırlı, yüreğimiz yaralıdır. Bizim buralarda ha kadındır, ha davardır. Hepimizin de bahtı karalıdır. Sevda kıpır kıpırken gözlerimizde. Tanımıyık ki, bilmiyik ki kime satılmışım. Korkurum ya, boşa değilmiş kurban. Adam alası böcük çoban, çığının ezesiyle haber salmış. İstamaya gelecekmiş muhtarla, eğer verecekse beni babam. Sabahleyin ayran sallıydım. Muhtarla böcük çıka geldi. Acelesi neyse her alım dellendi. Geldi oturdu tahta sedir. Oy ziyarete bez bağlayam ki çabuk geber. Boncik, puçik, puşi getirmiş. Hemi de kesme şeker, tesbih, çay oti. Babay dedi ki verdim gitti. Almayam baba almayam. Ben o bücüre varmayam diyecektim ki. Lo lo lo. Babay bir tepik attı ki kafama. Vallahi bir yere çarpmışam bir tavan. Dadağım patladı, kafam iki yerden çatladı. Belim büküldü, dişlerimin yarısı söküldü. Burnumdan fış fış kan akıyor. Garip anne de ses yoktur. Hem ağlı, dögünü, hem bakayım. Bir hafta ağlamışam, inlemişim. Ne çaputlar bağlamışam, sakallı şiho ziyaretinin düzünü. O bile böcükten yana ki, kadam halası rüyamda bile hiç görünmez gözümü. Ha kurban, şimdi 8 çocuklu avrat olmuşum. 9'uncuya gebe kalmışım. Kurtulamamış kaderime teslim olmuşum. Köylü kızıyam kurban, dağlıyam, kan ağlıyam. Bir yanım kara yazı, taşlı tarla, bozkır. Bir yanım diken, bir yanım çiçek. Bir yanım hayal, bir yanım gerçek. Bir yanım sevda, bir yanım kahır. Bir yanım ah, bir yanım ağlar. Ay yalan dünya var. Ay ki var.

Köylü kızıyam, kurban, dağlıyam, lo çökülek kokuram. Ya neler yapmışız bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Bilenler biliyor. Allah razı olsun Servan'dan. Çok teşekkür ediyorum, benden istedi. Köylü kızını ben seslendirdim. Volkan kardeşimizin isteği var panelde. Volkan Çalışkan'dan aslan abisi Ahmet Çalışkan'a bol bol selamlar, sevgiler, doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara içini ferah tut, özgür günler yakındır. Sabır, Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun Volkan.

Bana bol bol selamlar, sevgiler. Doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara içini ferah tut. Özgür günler yakındır. Sabır, Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısı armağan olsun. Volkan Çalışkan'dan Aslan abisi Ahmet Çalışkan'a. Biz de Ahmet Çalışkan'ın ad gününü tebrik ediyoruz. Nice sağlıklı yaşlara sevdikleriyle diyoruz. Gece devam ediyor. Halo Halil'den birazdan çok güzel bir istek var, o da gelecek. Aç radyonun sesini. Halo Halil'in arkadaşları, radyo başında olduğunu.

Halil Temur ve Buğra Özkan'dan abilerime, kardeşlerime Irmak Turan, Murat Turan bitmiyor mapus. Armağan olsun dedi Mete Çakma, Veysel Subaşı, Yunus Sümbül, Taha Özkan, Eray Çetin, Berkay Küçük, Furkan Kondoroğlu, Hasan Can Uzun, Mamış Polat'a eğilseydik ne kapılardan geçerdik ama eğilmedik. Halo'dan, Halil'den armağan olarak geliyor Can kardeşlerine. Bütün kader birliği yaptığı arkadaşlarına, Halil Temur ve Buğra Özkan'dan ağabeylerine, kardeşlerine, Irmak Turan, Murat Turan, bitmiyor mapus, Mete Çakma, Veysel Subaşı, Yunus Sümbül, Taha Özkan, Eray Çetin, Berkay Küçük, Furkan Kondoroğlu, Hasan Can Uzun, Mamış Polat, eğilseydik ne kapılardan geçerdik ama eğilmedik dedi. Halo Halil, selam olsun Halo Halil'e. Canlarını, kardeşlerini, dostlarını unutmayan vefalı adamlara, özellikle Halo Halil gibi kardeşlere selam olsun.

Bakın dostlarım, İnsan hayatı boyunca binlerce kelime konuşuyor, milyonlarca cümle kuruyor ama dönüp geriye baktığında hatırladığı şey konuşulanlar değil, söylenemeyenler oluyor. Bir evlat düşünün, babası hayattayken ona sarılıp da doyasıya seni seviyorum diyememiş. Bir baba düşünün, evladıyla gurur duyduğunu söylemek için hep yarını beklemiş. Bir dost düşünün, bir kırgınlığı büyütmüş de yıllarca arayamamış arkadaşını. Hı? Sonra zaman geçmiş ve hayat o yarınları bir daha geri vermemiş işte. Efendim, hayatın en acı tarafı bazen ölüm değildir ha, geç kalmaktır. Çünkü ölümün çaresi yoktur ama geç kalmanın içinde insanın canını yakan bir keşke vardır yani. Ve bazı keşkelere hiçbir zaman cevap bulunamaz. Bu yüzden bazen düşünüyorum, insan neden sevgisini bu kadar saklıyor? Neden teşekkür etmeyi erteliyor? Neden özür dilemeyi gururuna yediremiyor? Neden kalbinden geçen güzel şeyleri söylemek için hep uygun zamanı bekliyor? Oysa dostlarım, hayatın en büyük yanılgısı da budur. Uygun zaman sandığımız şey çoğu zaman elimizden kayıp gidiyor ve geriye yalnızca suskunluk kalıyor. Bir mezar taşının başında söylenen cümleler kalıyor. Bir fotoğrafa bakarken dökülen gözyaşları kalıyor. Ve insan o zaman anlıyor, kalpte tutulmuş sevginin kimseye faydası olmadığını, söylenmemiş özrün hiçbir yarayı iyileştirmediğini, ifade edilmemiş vefanın hiçbir gönlü ısıtmadığını. Dostlarım, bu gece belki aramızda annesini özleyenler var, babasını özleyenler, kardeşini, evladını, dostunu. Belki bir zamanlar aynı yolda yürüdüğü ama şimdi yalnızca hatıralarda yaşayan insanları özleyenler var ve belki hepsinin içinde aynı cümle dönüp duruyor: keşke bir kez daha konuşabilseydim. İşte insanı yaşlandıran şey yıllar değil dostlarım, bu keşkelerdir ha. Bu yarım kalmışlık hissidir. Bu tamamlanamamış hikayelerdir ama yine de hayat bize her sabah yeni bir fırsat vermiyor mu? Veriyor. Yeni bir telefon açma fırsatı, yeni bir sarılma fırsatı, yeni bir teşekkür etme, yeni bir helalleşme. Bu fırsatlar var ve belki de bu yüzden bu gece radyonun başında bizi dinleyen herkese şunu söylemek istiyorum. Kalbinize güzel bir cümle varsa onu yarına bırakmayın. Bir sevginiz varsa saklamayın. Bir özrünüz varsa geciktirmeyin. Çünkü dostlarım, hayat bazen bir nefes kadar kısa ama söylenmiş bir güzel söz bir insanın yüreğinde ömür boyu yaşayabiliyor. Ve günün sonunda insanı hatırlatan şey ne serveti oluyor, ne makamı, ne şöhreti. Bir zamanında söylediği samimi bir cümle oluyor bence. Bir kalbe dokunan bir söz oluyor. Bir insanın ruhunda bıraktığı sıcaklık oluyor. O şefkat, o insanlık. Ve belki de bu yüzden insan bu dünyadan giderken yanında hiçbir şey götüremiyor ama söylediği güzel sözler kendisinden sonra da yaşamaya devam ediyor. Çünkü bazı cümleler vardır dostlarım, bir kez söylenir ama bir ömür boyunca unutulmaz.

Efendim devam ediyoruz. Özellikle Selçuk Küpçük, Mona Roza ve Grup Abdal, Erva Ezel, Haluk Tolga İhan benim çocukluk arkadaşım, beraber büyüdük. Milli sporcuydu kendisi. Devlet Opera ve Bale sanatçısı olarak hizmet verdi. Şan dersleri aldı. Muhteşem sesi vardı. Grup Abdal'ın da iyi bir solisti olmuştu. İki güzel eser isteni. Önce şiiri gönderelim. Selçuk Küpçük, Mona Roza. Sezai Karakoç'un muhteşem şiiri. Bu eser kimlere geliyor? Benden Van'daki tüm kader mahkumlarına özellikle armağan olarak gönderiyoruz. Ervan'dan kader arkadaşlarına selam olsun ayrıca. Ervan'dan kader arkadaşlarına bolca selam gönderdik ve iki güzel eser gönderiyorum üst üste. Selçuk Küpçük, Mona Roza bir gelsin bakalım, sonra bir daha toparlarız.

zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar, ışıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış.

Ben bir şarkı, ben bir türküyüm. Ben Meryem'in yanağındaki tüyüm. Beni bir azizin nefesi uçurur. İçimde Allah'ın korkusu durur. Cici ayakların iplikle bağlı. Ben onun sılası, kendimin gurbetiyim. Sineklerin kanadını ısıtan bir güneş toprağı yarıp çıkacak. Kadınlar sansa da yaşadığını, şarkısız kaldıkça yaşamayacak. Kadınları şarkılar.

yalnızlık ve toprağın rüyaya yılan gibi girişi. Sana da Mona Rosa taş bebeği bıraktık. Ellerinde kılçıklı balıklar.

senin hatıran kadar büyük. Yeri karanlık, senin hatıran kadar Allah ve şeytan işi ve yalnızlık.

Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara, sana doğru uzanan çaresiz ellerim. Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara, onlar tutacak bu dünyada yerimi. Koy verip telli pullu saçlarını rüzgara,

0: ne de çabuk geçiyorum onu. Saat 12'dir, söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar.
1: Efendim, Van'da bizi yoğun şekilde dinleyen kardeşlerimiz var. Ervan'dan kader arkadaşlarına armağan olarak geliyor. Grup Abdal, Ervaha Ezel'de. Grup Abdal'ın solistlerinden Haluk Tolga İlhan çocukluk arkadaşım. Maalesef görüşemiyoruz. Ne yapıyor, ne ediyor bilmiyorum şu ara. Çok da özledim kendisini, selam olsun. Grup Abdal'dan Ervaha Ezel geldi. Ervan'dan kader arkadaşlarına. Van'a geldi bu, Van. Bu arada Doğukan Kılıçkan, Volkan Saadettin Can Köse'nin panelde istek ve mesajları var. Yapıp çıkacağım onları. Ervan kardeşimden kader birliği yaptığı arkadaşlarına, Van'a özellikle armağan olarak geliyor. Grup Abdal Ervahı Ezel'den armağan olsun. Selçuk Küpçük'ten Mona Rosa'yı dinledik. Ve şimdi Grup Abdal Ervahı Ezel. Ervan'dan kader arkadaşlarına armağan olsun.

0: mesajları okuyalım, sonra müsaade isteyelim. Volkan demiş ki, abi yayınlar, Volkan Çalışkan'dan abim Ahmet Çalışkan, kardeşim Baran Tuğrul ve kader arkadaşlarına selamlar, sevgiler. Özgür günler yakındır sabır mesajı geldi. Saadettin Can Köse, selamünaleyküm, ben Saadettin Can Köse, ve aleykümselam. Saadettin Köse, başta değerli büyüğümüz Can dayımız Recep Aksoy'a selam olsun. Dayım, çok özledim seni ama bir yandan da duruşuna hayranım. Hep o kapıdan dimdik gidip dimdik geldin. İşin bir ömür rast gelsin. Allah'a emanet ol aslan dayım dedi Saadettin Can Köse. Ve yine Saadettin Can Köse, selamünaleyküm, ben Saadettin Can Köse. Aslan abilerim Umut Anıl Yüzgül, Seyit Emin Erdoğan, Bitlis'te olan Can abim Erkan Koçoğlu'na selam olsun dedi. Doğukan Kılıçkıran, selamünaleyküm, ben Doğukan Kılıçkıran. Namı diğer hayat cesurları sever, biricik sevdiceğime ey Pio, yeraltı gelsin, seni çok seviyorum kalbim dedi. Doğukan Kılıçkıran'ın isteğiyle nihayetlendiriyoruz. Bir kapanış konuşması belki yaparım. Selamünaleyküm, ben Doğukan Kılıçkıran, namı diğer hayat cesurları sever, biricik sevdiceğime ey Pio, yeraltı gelsin, seni çok seviyorum kalbim dedi Doğukan Kılıçkıran. Hayat cesurları sever, açtım sonuna kadar.
1: Ne sandın, belki utandın.

Yine Ervan'dan kader arkadaşlarına, özellikle Turgay İnan'a armağan olsun, selam olsun. Yar başım ucuna gelmeden ölmem. Yar başım ucuna gelmeden ölmem. Ervan kardeşimden kader arkadaşlarına, özellikle Turgay İnan'a armağan olsun bu güzel çalışma.

Selvan'ın panelinden gelen mesajlar var. Turgay İnan'a selam olsun. Murat abim sana selam olsun. Geceniz güzel olsun. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Ellerinizi öperim. Gözlerinden öperim kardeşim. Turgay İnan'a selam olsun. Murat abim sana selam olsun. Geceniz güzel olsun. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Ellerinizden öperim dedi. Servan'ın panelinden geliyor. Biz yine Ervan'dan da armağan ediyoruz. Servan, hangisi doğru hangisi yanlış sen karar ver. Turgay İnan'a selam olsun. Murat abim sana selam olsun. Geceniz güzel olsun. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Ellerinizden öperim dedi. Servan kardeşim. Hayırlı geceler can kardeşim benim.

Hem ben kapanış konuşmasını yapayım. Hem Selva'nın, hem Ervan'ın, hem Turgay'ın gönlü, Van'daki kardeşlerimin, kader mahkumu dinleyen kardeşlerimin gönlü olsun. Kapanış konuşmasını başka bir müzikle yapacaktım ama bu müzikle yapalım. Çok da güzel geldi bana da. Bu gece insanın en görünmez yüklerinden birini konuştuk diye düşünüyorum arkadaşlar. İçinde taşıdığı ama söyleyemediği cümleleri. Yıllardır kalbin bir köşesinde bekleyen teşekkürleri, özürleri, sevgileri, vedaları. Ve belki de hep birlikte şunu fark ettik. Tabii vedası var ama siz onları çoğaltabilirsiniz. İnsan yalnızca yaşadıklarıyla değil arkadaşlar, yaşayamadıklarıyla da şekilleniyor, biliyor musunuz? Yalnızca söyledikleriyle değil, söyleyemedikleriyle de büyüyor. Çünkü hayat bazen bir cümlenin etrafında yıllarca dönüp durabiliyor. Dostlarım, bu gece radyonun başında bizi dinleyen herkese sessizce bakabilseydim, eminim her yüzün ardında ayrı bir hikaye görürdüm. Bir özlem, bir bekleyiş, bir pişmanlık, bir dua ve kimsenin bilmediği bir mücadele. Çünkü insan dediğimiz varlık dışarıdan göründüğünden çok daha derin bir denizdir, okyanustur. Herkesin içinde fırtınalar kopar ama çoğu insan kıyıya yalnızca gülümsemesini vurur. İşte bu yüzden birbirimize karşı biraz daha merhametli olmalıyız dostlarım. Çünkü kimin hangi yükü taşıdığını bilmiyoruz. Kimin hangi geceyi gözyaşlarıyla geçirdiğini bilmiyoruz. Kimin hangi cümleyi yıllardır içinde sakladığını bilmiyoruz. Hayat gerçekten kısa arkadaşlar. Dün çocuktu dediğimiz insanlar bugün yetişkin yahu. Dün yanımızda olan bazı insanlar bugün hatıra. Dün ertelediğimiz bazı şeyler bugün artık mümkün değil. O halde gelin kalbimizdeki güzel duyguları çoğaltalım. Sevdiklerimizin kıymetini bilelim. Bir telefonu çok görmeyelim. Bir gönlü ihmal etmeyelim. Ve yarına güvenip bugünün sevgisini ertelemeyelim. Çünkü dostlarım, ömür dediğimiz şey takvimlerdeki yıllar değildir. Ömür biriktirdiğimiz sevgilerdir, biriktirdiğimiz hatıralardır, biriktirdiğimiz dualardır ve dahası var. Ve gün gelir hepimiz bu dünyadan sessizce ayrılırız. Öyle ya da böyle. Ali İmran, her ölümlü, her insan, her canlı ölümü tadacaktır. Bu kadar ya, net yani. Ama ardımızda bıraktığımız güzel duygular yaşamaya devam eder. Bir evladın kalbinde, bir dostun hatırasında, bir annenin duasında, bir kardeşin gözlerinde ya da işte benimle alakalı eğer varsa bir duygunuz, kalplerinizde, sevenlerinin kalplerinde. Ha? Kendime de getireceğim ya. İşte insanın gerçek ömrü de budur. Bedeniyle yaşadığı kadar değil, sevgisiyle hatırlandığı kadar yaşar. Bu gece burada noktayı koyarken kalbinizdeki bütün güzel insanları Allah'a emanet edin, olur mu? Ben sizlere hep Allah'a emanet ediyorum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kırgınlıklarınızı biraz hafifletin, dualarınızı biraz çoğaltın ve uyumadan önce sevdiğiniz insanların varlığı için ne olur şükredin. Allah rızası için şükredin. Çünkü yarın kimin için geç olacak? Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Allah'a emanet olun dostlarım. Geceniz huzurlu, kutlu, kalbiniz ferah, mucizelerle dolu olsun, ömrünüz sevgiyle dolu olsun. Rabbim bugün bunları murat etmiş. Ben tebliğ ettim, sizler de duyarak tebellü ettiniz. Duyduklarınızdan sorumlusunuz. Ve unutmayın, insan bu dünyadan ayrılırken yanında hiçbir eşya götürmez, götüremez. Ama bıraktığı sevgi kendisinden çok daha uzun yaşar. Hayırlı geceler, muhabbetle kalın, sevgiyle kalın. Bakır'a, siz dünyanın en güzel varlıkları sevenlerime kalbi şükranlarımı, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Dua eder, dua bekleriz. Hak hukuk noktasında olur'a karşılaşamazsak, olur'a sabaha çıkamazsak, benim hakkım helaldir. Haklarınızı helal edin Allah rızası için. Hakkımda ne düşünüyorsanız Rabbim milyon katını, milyar katını versin. Dua eder, dua beklerim. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık.

0: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: derdine, çıktın zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: Do 95.